şerifler hayrola, hayırlar fethola, şer defola, niyazlar kabul ola. Allah erenler erir, cihanda destekirimiz ola. Aşkullah, şefkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah. Üçler, yediler, kırklar, binler, hazır gayb aynı cemerenler, yardımcımız ola. Aşkullah, şefkullah. Üçler, yediler, kırklar, dilber, binler, Dilbank-ı Nur-u Nebi, Bab-ı Kerem Ali, Hazreti Ali ve Hazreti Nurettin Cerrahi ve Ahmet el-Rıfai ve Abdülkadir Geylani, Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi ve dahi Hazreti İsa ve Hazreti Musa ve İbrahim Aleyhullah, tekabbel minna bismizatke ya Allah.